Cinsizim şirkenin Bergus birge Bergus Bergus Gülüyor Tamaşa Kuvanışım az kağıt

Şirkin sizim şirkin. Bergus Birge, Bergus, Bergus. Güldük. Tamaşa. Kuvanışım az kağıt.